Angelie mah selalu setuju ya. Agustus nanti ketemu sama Angelie asoy. Bu grebek nanti rumah Angelie. Bu Elis, apa kabar? Bu grebek nanti rumah Angelie. Bu Elis, apa kabar?